ne yɛonyame na ɔmɛyɛ baako ɔmɛ ghana ɔmɛyɛ yiyiyiyiyi ɔma nyinaa yɛnka mɔ sa seɛ nyankopɔ wɔyɛ baako ɛka seɛ nyinɛ ka mɔ yɛsɔre ɔsa fɛ deɛ ɔyɛ menamɛ bɔnyi